0: Şu anda sen çok. Yok, sen çok iyi baktın ya. Olmayın, nasıl başlarsak o aklıyız daha hiç kolay, iyi baktın ya, çok iyi.
1: Thank you for your work.